최근 참 나영 달달함 식 소식은 오신 거 칼로 남박님 조시 조개 치가 Jakarmin yerlim tıkçık cingak tanga telin kanevan çin kandı var kalam tıkni tanga çededin çetong ni ne çededin çetong jigin sam. Dana yan tata lam şi su şi konu gandı kalonan bak nyam çok şi çoğuk açıgı. Dama Jakarmin yerlim tıkçık cingak tanga van çin kandı ni zorgan ra jozu lam çanma den çıgırı karu şi çoğuk. ngarjin lam thindi tanga chede samjara ja chi changa gun cham da na yang tata lam shi so shi kono ga ra ja kun min lam sam thig chi chi ga tanga chanam che wan ne na kor mu go war kalam thindi tanga chede ngab jara chi chi re je ne chede ngab jara chi re nga gun cham da na yang tata lam shi so shi kono ga ra de ga lan ba nyam jo shi chu ga chi ga Jakarmin yerlim samhchi garnga tanga tongkurni nam chuga warka nam thini tanga chile ni kha tamba jani chile ni kha tamba jib jagan sam dana yang tar dalam shi su shi kono gar tga kalona bang nam jo she chuga chiga